ene kitabun karimun tere bu teddala bu magla baye ko ci ku tedd ku mag dar ci ku tedd ku mag dem ci ku tedd ku mag